Bugün çok üzgünüm seni kaybettim gibi. Sırtımda bir bıçak ve elin, öyle kaydettim.

konuşmadan yiyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefes

0: nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam.

0: Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan nafakayı değil yoksulluğu bitirin şeklinde tepkiler geldi. Karar eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün gençleri geleceğin işleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
4: Haberler.
3: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirinç.

0: Zola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı. 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımızın

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gündemde hem Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin hem de parti içi sürecin değerlendirildiğini söyledi. Sarı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısını yapacağını açıkladı. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor. Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Duru 67 isimli balıkçı teknesi saldırıda hasar alarak bir süre sonra battı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyon arızalandı. Kamyonun arızalanması sonucu 50 kişi aşırı sıcaklık ve susuzluktan kaynaklı hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Seçer, CHP'de yaşanan son gelişmelerin parti içi bir kriz olduğunu belirtti ve durumun sadece genel başkan kavgası gibi gösterilmesinin partiyi parçalama amacı taşıdığını söyledi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı'na ulusal ekonomi, finans ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde teknik incelemelerde bulunan heyet teknolojik altyapıyı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri evinde tek başına yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kullanılmayacak durumdaki eşyalar ve atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 109 narkotik olayı meydana geldi, 129 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap, 1632 gram uyuşturucu madde ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Mersin'de yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili davanın 4. duruşması Kayseri'de görüldü. Keşif talebi güvenlik gerekçesiyle reddedilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen Memur Sen üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumut Kara Konvoyu'na yönelik engellemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Memur Sen, Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ifade etti ve konvoyun tamamen insani yardım ve dayanışma amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Mersin'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği defile ilgi gördü. Plastik, karton, ambalaj ve çeşitli atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekti. Silifke'de öğrenciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı. Sahildeki atıkları toplayan öğrenciler geri dönüşüme kazandırmak için atıkları türlerine göre ayrıştırdı. Silifke'de Taşucu Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Yörük Kültürü Tarih Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta öğrencilerin Yörük kültürünü yansıtan çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gündemde hem Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin hem de parti içi sürecin değerlendirildiğini söyledi. Sarı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısını yapacağını açıkladı. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor.

0: Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Duru 67 isimli balıkçı teknesi saldırıda hasar alarak bir süre sonra battı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyon arızalandı. Kamyonun arızalanması sonucu 50 kişi aşırı sıcaklık ve susuzluktan kaynaklı hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Seçer, CHP'de yaşanan son gelişmelerin parti içi bir kriz olduğunu belirtti ve durumun sadece genel başkan kavgası gibi gösterilmesinin partiyi parçalama amacı taşıdığını söyledi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı'na ulusal ekonomi, finans ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde teknik incelemelerde bulunan heyet teknolojik altyapıyı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri evinde tek başına yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kullanılmayacak durumdaki eşyalar ve atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 109 narkotik olayı meydana geldi, 129 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap, 1632 gram uyuşturucu maddeyle 1 adet tüfek ele geçirildi. Mersin'de yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili davanın 4. duruşması Kayseri'de görüldü. Keşif talebi güvenlik gerekçesiyle reddedilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen Memur Sen üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumut Kara Konvoyu'na yönelik engellemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Memur Sen Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ifade etti ve konvoyun tamamen insani yardım ve dayanışma amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Mersin'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği defile ilgi gördü. Plastik, karton, ambalaj ve çeşitli atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekti. Silifke'de öğrenciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı. Sahildeki atıkları toplayan öğrenciler geri dönüşüme kazandırmak için atıkları türlerine göre ayrıştırdı. Silifke'de Taşucu Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Yörük Kültürü Tarih Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta öğrencilerin Yörük kültürünü yansıtan çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları,
5: BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
15: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 6 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada gün boyunca yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetteki açıklamalar ve parti içi hareketlilikler dikkat çekerken yargı ve güvenlik alanında yürütülen soruşturmalarda gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sağlık alanında ise uzmanlardan çocukların ağız ve diş sağlığına ilişkin önemli uyarılar gelirken uluslararası arenada ise savaş ve barış dengesi kapsamında esir takası süreci devam etti. Öte yandan Avrupa'da Filistin'e destek gösterilerinde yaşanan polis müdahalesi gerilimi artırırken Türkiye'de çevre ve doğa koruma çalışmaları ile ilgili kültürel etkinlikler de gündeme yansıdı. Tüm bu gelişmeler ışığında günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında faiz ve borç temelli küresel finans sistemini eleştirdi. Erdoğan faizin olduğu yerde bereket olmaz diyerek adalet, ahlak ve sosyal refah odaklı bir ekonomik anlayışın önemine dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan küresel ekonomik sistemi

0: borç ve faiz temelli yapısını eleştirerek daha adil bir finans modeli çağrısında bulundu.
1: Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.
0: Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, İslam ekonomisinin adalet, üretim, paylaşım ve sosyal refah ilkelerine dayandığını vurguladı.
1: Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız.
0: Zirvede küresel ekonomik gelişmeler, İslami finansın geleceği ve Türkiye'nin finans merkezi hedefleri de ele alındı.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, parti içindeki görüşmelerin sürdüğünü ve uzlaşı arayışlarının devam ettiğini açıkladı. Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştireceğini ve grup konuşmasını yapacağını duyurdu. Ayrıca parti içinde bazı disiplin ve ihraç dosyalarının yeniden değerlendirilebileceğini de belirtti.
3: İçindeki bu fiili durumu, bu cendereyi, bu cendereden çıkmak ve bu fiili durumu ortadan kaldırmak üzere bir çalışma içine girdiğimizi daha önce anlatmıştım. Arkadaşlarımızla beraber yani verili hukuk kuralları çerçevesinde partiyi yeni zorluklara sokmadan kendi arkadaşlarımız ve daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber bir diyalog zemini oluşturarak önümüzdeki süreçte birlikte birlik beraberlik içinde partiyi ayrıştırmadan ve partiyi zorlamadan birlik beraberlik içerisinde partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın olduğunu paylaşmıştık. Biz aynı yerde duruyoruz. Geçen MYK toplantımızı yaptığımızda orada da bir çağrıda bulunmuştum hatırlarsanız. Aynı yerdeyiz. Biz arkadaşlarımıza bir çağrı heyeti oluşturalım. Bizim taraftan arkadaşlarımız, önceki dönem arkadaşlarımızla beraber onların fikirlerini, düşüncelerini de yansıtan, bizim fikirlerimizi ve düşüncelerimizi de yansıtan mevcut hukuk kuralları çerçevesinde parti bu

cendereden çıkartan, önüne bir kurultay koyan bir yol haritasını konuşabileceğimizi, konuşmak istediğimizi söylemiştik. Ancak üzülerek görüyorum ki bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen, ki biz hala aynı yerdeyiz. Yani biz

0: rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim. Bu süreç içinde iyi niyetli bir takım girişimler de oldu. Bazı arkadaşlarımız sürecin içinde inisiyatif almak istediler. Bunlar da sizin de yakın bir şekilde takip ettiniz. Üç tane milletvekilimiz, geçmişte partide önemli görevde bulunmuş siyasetçi abilerimiz de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Sayın Özgür Özel'le bir mekik diplomasisi, partinin diğer önemli daha önceden görev yapmış kişilerin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi uyguladılar. Bu görüşmeler devam ediyor henüz. Yani buradan yani bir konsensüs oluşmuş değil. Onu belirtmek isterim ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yani diyalog tamamen kapalı değil, kapanmış değil. Biz bu durduğumuz yerde, durduğumuz pozisyonda bu diyalog çalışmalarını sürdürüyoruz. Parti organlarımızın çalışması konusunda süreç işliyor. Yine geçen sefer söylediğim gibi MYK'mızın bu ikinci toplantısından sonra Perşembe günü parti meclisi toplantımız yapılacak. Ve bu parti meclisi toplantımızda da yine partimizin yol haritalarını konuşacağız arkadaşlarımızla beraber. Onun dışında biliyorsunuz salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bununla ilgili hukuki tartışmalara girmek istemiyorum ama bir siyasi bakış açısı olarak bu toplantıyı yapacağımızı bir kez daha huzurunuzda dile getirmek istiyorum.
1: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam ediyor.
2: Reklam tanıtı.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
2: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Komşuda 89 TL.

0: da Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Önemli olduğunu belirterek işbirliğinin yeni sosyal projelere zemin hazırlayacağını söyledi.
5: Her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef. Topluma yeniden kazandırmak adına onları desteklemek, yanınızda sizi düşünen, sizinle beraber olan birileri var demek adına ben inanıyorum ki sahadaki ekiplerimiz bize çok daha farklı projelerle gelecek ve bizler o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkımız da bizim olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini açıkladı. Duran, düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmasında çocuk ve gençlerin devlet yönetimine fikir ve önerileriyle katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların ve gençlerin devlet yönetimine katkı sunabilmesi amacıyla Çocuk CİMER platformunun hayata geçirildiğini açıkladı. CİMER'e renk kat resim yarışması ödül töreninde konuşan Duran, çocukların dünyaya farklı bir gözle baktığını belirterek onların fikir ve önerilerinin önemine dikkat çekti.
7: Bu yarışmada sizler varsınız. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. Geleceğimiz var. Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Biz derken hani şöyle artık orta yaşlı olan, yaşlanmakta olan insanları kastediyorum. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. Cumhur Dede kitabımız var. Onu güncelledik. Ve çocuklara özel 25 soruda CİMER kitapçığımızı yayınladık. Bunların her birisi bize şunu gösteriyor. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer, işte sizler de çocuklarımız da bunun birer öznelerisiniz. Bunun için söylüyorum. O kadar güzel fikirler ortaya çıkıyor ki, benim de 9 yaşında kızım Elif bu tür fikirleri benimle paylaştığında diyorum ki gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler. İşte sizlerin o fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil. Aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi iletmeniz demek. Mesela sokakta bir yerde trafik lambası olması gerekiyor. Siz diyorsunuz ki burada arabalar geçerken zorlanıyor. Buraya bir trafik lambası koyalım. İşte bu tür talepler, bu tür istekler CİMER'e iletiliyor. Artık biz sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz.
4: Program sonunda CİMER'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
6: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

0: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı.
1: Mutlu hemşehrilerim, sevgili Mersinliler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Maşallah, festivalin 64.sü yapılıyor. 77 yıldır burada kayısı üretimi var. Kayısı üretimi başladığından bu yana da kayısının değeri iyi biliniyor ki bu festival düzenlenmiş ve bugüne kadar istikrarlı bir şekilde bu festivaller yapılıyor. Mut, kayısı, zeytin ve erik, bu üç ürün, bu temel üç ürünü Türkiye'ye tedarik eden, üreten önemli bir tarımsal üretim havzası. Çok değerli bir bölge. Sadece burayı değerli yapan toprağı ya da iklimi değil, havası suyu değil. Burayı değerli yapan çalışkan Mut insanı. Elinize sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık, ürününüz bereketli olsun.
0: Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı.
2: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya hakkında da tutuklanma kararı verildi.
0: İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediye ve iştiraklerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çok sayıda kişi hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme iki aşamalı sorgu sürecinin ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yolsuzluk iddialarına ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
2: Kamuoyunda İBAN mağdurları olarak bilinen vatandaşlar Ankara'da bir araya gelerek yaşadıkları hukuki sorunlara dikkat çekti.
0: Kamuoyunda İBAN mağdurları olarak bilinen vatandaşlar Ankara'da bir araya gelerek yaşadıkları hukuki mağduriyetlere dikkat çekti. Ulus Atatürk heykeli önünde toplanan grup hesaplarına gelen para transferleri veya üçüncü kişiler tarafından kullanılan banka hesapları nedeniyle dolandırıcılık soruşturmalarına dahil edildiklerini öne sürdü.
3: Karmaşık internet ağları ve yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri adres sistemimizin tarafından yeterince ayrıştırmıyor. Bu yüzden bir gün binlerce vatandaşımız kamuoyunda İBAN mağduru olarak bilinen feci bir hukuki girdabın içine itilmiş ve bu ceza dosyalarını sanığı haline getirmiştir. Kimi arkadaşına, kimi akrabasına şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız vaatleriyle kurumsal yalanlarla inanmış, kimi meşru bir ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırıcı çarkına alet edildiğinden habersiz. Sayın yetkililer, hepimiz çok iyi biliyoruz ki hiçbir profesyonel dolandırıcı yakalanacağını bile bile kendi şahsına ait bir IBAN veya telefon hattı kullanmaz. Asıl şebeke liderleri dijital gölgelerin arkasına gizlenip para yurt dışına ya da kripto paralara kaçırırken adalet sistemi sadece parama olarak kullanmış bu hesap sahiplerini, bu gençleri, bu ev hanımlarını buluyor. Asıl suçlular elini kolunu sallayarak gezerken faturanın sadece arkadaşına, akrabasına güvenen ve sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerinin kesilmesi adalete olan inancın derinden yaralanmaktadır.
0: Grup mağduriyetlerin giderilmesi ve soruşturmalarda daha kapsamlı değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.
2: Mersin'de nesli tehlike altındaki karetta, karetta ve denizli yeşil kaplumbağası türlerinin üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri de artırıldı. Alata sahilinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla sahiller yuvalara hazır hale getirildi. Yetkililer vatandaşları yuvalama alanlarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken gece saatlerinde koruma altındaki sahillere girenlere idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.
0: Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valiliği koordinasyonunda Erdemli'deki Alata sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
4: Evet. Plastikleri toplamamız neden önemliymiş?
0: Öğrenciler ve belediye ekipleri kaplumbağaların güvenli şekilde yuvalayabilmesi için sahildeki plastik atıkları ve çöpleri topladı. Her yıl 200 binden fazla yavrunun denizle buluştuğu Mersin'de bu sezon sayının daha da artması bekleniyor. Mersin Valisi Atilla Toros karetta karettaların doğdukları sahillere geri dönerek yumurta bıraktığını hatırlatarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi.
5: Şu an bulunduğumuz yer çok kıymetli bir mekan. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün kumsalındayız. Bu kumsal deniz kaplumbağaları açısından da son derece önemli bir kumsal. Onların yuvalama alanı olarak geçiyor. Tabii sizlerin de görmüş olduğu üzere maalesef doğaya bırakılan bir takım plastik atıklarla karşı karşıya kaldık. Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde yoğun yağıştan dolayı meydana gelen yağışlardan dolayı kıyıya vuran kütük parçaları var, ağaçlar var. Bunların da kesilmesi noktasında, parçalanması ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi noktasında bir çalışma yapılıyor. Ama ondan daha önemlisi plastik atıklar. Plastik atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini biliyoruz. Konuya dikkat çekmek bizim açımızdan da önemliydi. Tabii sıfır atık konusuna da mutlaka dikkat çekmek lazım burada. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan ve küresel ölçekte de bir harekete dönüşen sıfır atık konusu da burada ne kadar önemli bir mesele olduğunu, küresel ölçekte bunun ne kadar değerli olduğunu tekrar görmemizi sağladı. Öğrencilerimiz açısından da bir farkındalık oluşturdu. Onlarla birlikte plastik atıkları, doğaya bırakılan şişeleri, plastik şişeleri, terlik parçalarını, diğer plastik parçalarını toplayarak kumsalda bir temizlik yapmaya çalıştık. Burada bulunan deniz kaplumbağası türlerinden birisi olan karetta karettaların yuvalama alanı olarak ifade edilen bu alanda da mutlaka çok dikkatli olunması lazım. Çünkü karetta karettalar deniz kaplumbağalarında olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz.
0: Öte yandan koruma altındaki sahillere kaplumbağaların yumurtlama saatleri olan gece 20 ile sabah 8 arasında girilmesi halinde yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
6: Çevredeki çöpleri topladık. Bu sayede deniz kaplumbağalarının yaşamlarını daha fazlasının yaşamasını sağladık.
7: Sahildeki çöpleri temizledik. Kaplumbağalar için, yaşam için. Topladığımız çöplerin içinde en çok plastik atıklar vardı. O yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum.
8: Çok güzel bir etkinlik yaptık. Deniz kaplumbağalarının, karetta karettaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık.
2: Ve sağlıkla ilgili bir haberimiz var. Uzmanlar nasıl olsa düşecek düşüncesiyle süt dişlerinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.
9: Velilerimizden en sık duyduğumuz yanlış inanışlardan birisi, hocam bu süt dişi değil mi? Altından daim.

0: Diş gelmiyor mu? Neden bu dişi tedavi etmek zorundayız? Şöyle ki bir süt azı dişi 10-12 sene boyunca ağızda varlığını sürdürüyor. Bu ne demek? Çocuk bu dişlerle yemek yiyor, bu dişlerle konuşuyor, bu dişlerle çiğneme fonksiyonunu gerçekleştiriyor. Eğer bu dişler sağlıksız olduğunda, çürük olduğunda çocuk bu yeme, içme davranışlarını gerçekleştiremeyebiliyor. Hatta bilimsel araştırmalar gösteriyor ki çocuğun okul başarısı bile bu süt dişlerindeki çürükler nedeniyle etkilenebiliyor. O nedenle biz bu süt çürüklerini, yani süt dişlerindeki çürükleri olabildiğince erken tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir başka yanlış inanış şu: çocuğumun dişi ağrımıyor, getirmeme gerek var mı? Bu kesinlikle yanlış. Çünkü ağrı bizim için artık o dişin son aşamaya ulaştığını gösteriyor. Yani ağrıması demek dişin belki de tedavi edilme şansının kaybedilmiş olması demek anlamına geliyor. Çocukların daha ağrı olmadan, dişleri ağrımadan diş hekimiyle tanışmasını öneriyoruz. Peki bu diş hekimine ilk getirme yaşı ne zaman olabilir? Genelde biz ilk diş sürer sürmez veya işte bir yaş doğum gününde çocukların dişlerini bir görmek istiyoruz. Bir diğer yanlış inanış da flörürün çok zararlı olduğu ve kesinlikle kullanılmaması gerektiği. Burada aslında yapmamız gereken flörürün dozu ve ne miktarda kullanacağımız ve çocuğa yönelik, hastaya yönelik bir tedavi planı uygulamamız. Yani her çocuk mutlaka flörür kullanmak zorunda mı? Veya hiçbir çocuk flörür kullanmak zorunda değil mi? Bunu karar verirken vakaya yönelik, işte çocuğun yeme içme alışkanlıkları nasıl, gece beslenmesi var mı, çok fazla şeker, rafine şekerli gıda veya karbonhidrat tüketiyor mu? Bunları irdeledikten sonra biz çocuğun oral hijyen alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Maalesef işte sosyal medyada görüyoruz. Doğal olan her şey gerçekten sağlıklı mıdır? Doğal olan her şey gerçekten bir şeyleri tedavi eder veya önler mi? Hayır. Bizim için önemli olan bilimsel etkinliği kanıtlanmış kimyasalların, bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaçların kullanılmasıdır. Ve flörür diş hekimliği camiasında bilimsel etkinliği kanıtlanmış, çürük önleme etkinliği olan, var olan çürüklerin geri döndürülmesini sağlayan tek materyal, tek mineraldir. O nedenle mutlaka diş hekiminize danışarak flörürlü macun mu kullanmalıyım, ne kadar sürmeliyim, nasıl kullanmalıyım, bunları tartışmanız gerekiyor. Şeker tüketiminin miktarı mı önemli, sıklığı mı önemli? Veya işte velilerimiz diyor ki, hocam benim çocuğum meyve suyu içiyor, benim çocuğum organik sıkılmış meyve sularını içiyor. Fakat bunu gün içinde sürekli yudumluyor mu? Yani ağız içerisinde sürekli bir şeker mi var? Bu bizim için önemli. Ağız içinde sürekli bu şekilde bir yudumlama şeklinde şekere maruz kaldığında dişler henüz kendini toparlama imkanı bulamadan tekrar tekrar asit ataklarına maruz kalıyor. Bu da çürüğün en büyük etkenlerinden biri oluyor. O nedenle hani organik dediğimiz, doğal dediğimiz her zaman bizlere ve çocuklarımıza iyi gelmiyor maalesef. Anne sütü en değerli besin. Anne sütünün kesinlikle alınmasını teşvik ediyoruz, öneriyoruz. Fakat burada önemli olan şu: gece beslenmesinde evet anne sütü aldık, sonrasında dişleri temizleyebildik mi? Sonrasında çocuğun tabii ki çocuk, bebek temizleyemeyecek. Siz işte bir gazlı bezle o süt artıklarını temizleyebildiniz mi? Özellikle gece emzirmelerinden sonra, gece beslemelerinden sonra bu bizim için önemli.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Sun FM.
5: Reklam kazandırır.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
8: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
9: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
8: Daily One Energy, Orzakstan.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi.

0: mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HES Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde.

0: 58 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrıldım.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum ben.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaş.

0: olacaktır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

benim için çözüm yok. Yok işte yine yok. Gözümü diktim yola, gelen yok. Ah giden yok.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamane'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde

0: ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten

0: zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara değineceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Dünya İslam Zirvesi'ne katıldı ve orada Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik zeminde İslam dünyasındaki gelişmeleri aktardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, küresel ekonomik sistemin borç ve faiz temelli yapısını eleştirerek daha adil bir finans modeli çağrısında bulundu.
2: Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin

0: önüne geçilemez.
1: Faizin olduğu yerde bereket olmaz diyen Erdoğan, İslam ekonomisinin adalet, üretim, paylaşım ve sosyal refah ilkelerine dayandığını vurguladı.
0: Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız.
1: Zirvede küresel ekonomik gelişmeler, İslami finansın geleceği ve Türkiye'nin finans merkezi hedefleri de ele alındı.
2: Değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, ara seçimler dolayısıyla bazı illerin bazı beldelerinde ara seçimler yapılacak. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarını devam ettirirken Amasya'daydı. Özgür Özel Amasya'da konuştu.
1: Özgür Özel Amasya'da yaptığı konuşmada parti içinde bölünme olmadığını belirterek iktidar hedefi için birlik mesajı verdi.
3: Şunu bilin, gerekirse baş vereceğim ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin, sizin bir kez daha bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için...
1: Özel Amasya'da partililerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım. Ayrılık kayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil, hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem Başkan da bizimdir. Mansur Başkan da bizimdir.
2: Birkaç gün öncesinden açıklanmıştı, Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna katılacak ve bir konuşma yapacak. Bu konu ve bu konuya yönelik merak edilen bazı soruları cevaplandırdı Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü.
1: CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar sürerken gözler Salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı parti içindeki görüşmelerin devam ettiğini belirterek taraflar arasında uzlaşı arayışının sürdüğünü söyledi.
4: Arkadaşlarımızla beraber yani verili hukuk kuralları çerçevesinde partiyi yeni zorluklara sokmadan kendi arkadaşlarımız ve daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber bir diyalog zemini oluşturarak önümüzdeki süreçte birlikte birlik beraberlik içinde partiyi ayrıştırmadan ve partiyi zorlamadan birlik beraberlik içerisinde partiyi ihtiyaç duyduğu yola doğru sokma konusunda iyi niyetli çabalarımızın olduğunu paylaşmıştık. Biz aynı yerde duruyoruz. Bizim taraftan arkadaşlarımız, önceki dönem arkadaşlarımızla beraber onların fikirlerini, düşüncelerini de yansıtan, bizim fikirlerimizi ve düşüncelerimizi de yansıtan, mevcut hukuk kuralları çerçevesinde partiyi bu cendereden çıkartan, önüne bir kurultay koyan bir yol haritasını konuşabileceğimizi, konuşmak istediğimizi söylemiştik. Ancak üzülerek görüyorum ki biz bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen ki biz hala aynı yerdeyiz. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi olarak başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz. Biz diyaloğa, konuşmaya açığız ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim.
1: Parti içindeki ihraç kararlarının yeniden değerlendirilebileceğini ifade eden Sarı, haksızlık tespit edilmesi halinde hak iadesi yapılabileceğini söyledi. Sarı'nın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıksa grup toplantısı oldu. CHP sözcüsü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştireceğini ve grup konuşmasını yapacağını duyurdu.
4: Biliyorsunuz Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla Salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bununla ilgili hukuki tartışmalara girmek istemiyorum ama bir siyasi bakış açısı olarak bu toplantıyı yapacağımızı bir kez daha huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
2: Sayın Vahap Seçer Mutta düzenlenen Karacaoğlan Festivali'ne katıldı ve aynı zamanda Mersin'in Mut ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünü ziyaret etti. Orada partililerle bir araya geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olan krize değindi. Bizim amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek değil. Bizim amacımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir bütün olarak seçime götürmektir dedi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek parti içindeki tartışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Mut'u seviyoruz. Mutlu insanları seviyoruz çünkü onlar çalışkan insanlar, bu ülkeye bağlı insanlar, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar. Partimizin kalesi Mut'a gelmekten her zaman mutlu olacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte partimiz daha da güçlenecek. Zannetmeyin ki bu saldırılar, bu bize yönelik zayıflatma çabaları bir karşılık bulacak. Daha da güçleneceğiz.
1: CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Seçer, partinin her dönemde demokrasi mücadelesinin öncüsü olduğunu belirterek, mücadeleyi, demokrasiyi ve gerektiğinde her şeyimizi feda etmeyi biliriz dedi.
5: Biz daha dün kurulup bugün parlamentoda yerimizi almadık. Bizim köklerimiz çok derin. Bizim köklerimiz nereye gidiyor? Nereye gidiyor mutlular? Ta ulusal kurtuluş mücadelesine gidiyor. Bizler, mirasçıları bizler, mücadeleyi de biliriz, muzafferliği de biliriz, zafer kazanmayı da biliriz, demokrasiyi de biliriz. Bu uğurda her şeyimizi feda etmesini de biliriz. Rahat olun.
1: Parti içinde birlik ve beraberlik çağrısı yapan Seçer, yaşanan sürecin CHP'yi yıpratmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildiğini belirterek, bu süreçten çıkışın en önemli şartı birliğimizi korumaktır ifadelerini kullandı.
5: Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli yol arkadaşlarım, yaşadığımız bir krizdir, parti içi krizdir. Yaşadığımız sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan kavgası, bir lider kavgası varmış gibi gösterilmeye çalışılan, Asıl amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Değerli parti arkadaşlarım, alkış alalım diye birbirimize yüksek dozda eleştirilerle bağırıp çağırmayalım. Bu süreçten çıkışta en önemli kural, birbirimizle kavga etmeye başlarsak, ayrılıp bölünürsek, daha sonra da yeni bir siyasi parti çalışmasıyla yeni bir siyasi parti kurulursa zaten iktidarın değirmenine su taşımış oluruz. Biz bir bütün halinde kalmamız lazım. Parçalanırsak zayıflarız. Gücümüz azalır. Parçalanırsak zayıfladığımız gibi bizi yok etmek isteyenler de muradına bir an önce ererler. Daha

0: kolay herhalde. Daha sakin. Bir yöntemle bunu çözeceğiz. Hep beraber çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır bu partiye hizmet etmiş arkadaşlar var. Farklı görevlerde bulunmuş. Devletin her kademesinde görev yapmış. Siyasetin her kademesinde görev yapmış. A'yı bilen, B'yi bilen, partisini bilen, siyasi tarihi bilen. Krizler nasıl aşılır bunu bilen. Türkiye'nin sosyolojisini gayet iyi bilen deneyimli isimler var. Herkes bu kriz sürecinde üzerine düşeni yapacak. Ve bu krizi aşacağız. Emin olun aşacağız. Bizim amacımız şu. Bir bütün halinde önümüzdeki seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'ni götürmek. Bunu yaparken de bu tartışmalara son vermek için mümkünse en kısa sürede partimizi, genel başkanını, organlarını seçeceği kurultaya taşımak. Şimdi bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ferasetine bu yakışır. Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına, Mustafa Kemal'in yolunda giden bu insanlara bu yakışır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Adalet Bakanlığı ile Kızılay arasında bir protokol imzalandı ki bu protokol ilk kez imzalanmadı. Süreç içerisinde Adalet Bakanlığı'nın hizmetlerini daha da yaygın bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla imzalanan protokollerden birisiydi. Son imzalanan protokolle hükümlü olan, tutuklu olan çocuk ve gençlerin eğitimleri konusunda Kızılay çaba gösterecek.
2: Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı arasında hükümlü ve tutukluların eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminin yalnızca cezalandırmayı değil, bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti.
3: Türk ceza infaz sistemi 100 yılı aşkın kurumsal birikimi ve çağdaş ıslah anlayışıyla birlikte cezalandırmanın ötesinde geçerek adeta insanı odağına alan, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu yaklaşımın temel hedefi hükümlerin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi, bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve tahliye sonrası yaşamlarına tekrardan hazırlamaktır. Bu doğrultuda ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlerinde eğitimden psikososyal desteğe, manevi rehberlikten mesleki gelişime kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri infaz sisteminin niteliğini her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Bu noktada köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanında tecrübesiyle Türk Kızılay Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur. Türk Kızılay'ı ile işbirliği protokolü 2014 yılında çocuk hükümlülere ve ailelere yol yardımı yapılması amacıyla imzalanmıştır. Türk Kızılay ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde ise 2021 yılından itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının tefrişat ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay butiklerinin kurulması, atölyelerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında 12-18 yaş grubu çocukların ve yanında 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutukların görüntülü görüşme ücretlerinin desteklenmesi en önemli başlıklardan birisi olmuştur. Kıymetli katılımcılar, imzalayacağımız yeni protokol ile devam eden başarılı işbirliğimiz daha ileriye taşınacak, işbirliğimizin kapsamını genişletecek ve daha sistematik bir yapıya kavuşturan bir adım atılacaktır. Mesleki eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu ve hükümlü ile denetimli serbestlik yükümlülüklerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususlarında işbirliği kapsamına alınmıştır.
2: Türk Kızılayı Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da topluma yeniden kazandırılacak her bireyin kendileri için önemli olduğunu belirterek işbirliğinin yeni sosyal projelere zemin hazırlayacağını söyledi.
4: Her bir kişi aslında bizim için çok önemli bir hedef. topluma yeniden kazandırmak adına, onları desteklemek, yanınızda sizi düşünen, sizinle beraber olan birileri var demek adına. Ben inanıyorum ki sahadaki ekiplerimiz bize çok daha farklı projelerle gelecek ve bizler o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkımız da bizim olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye,

0: 0541-39-36-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.

0: Çok kıymetli bir mekan. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün kumsalındayız. Bu kumsal deniz kamplı balıklar açısından da son derece önemli bir kumsal. Onların yuvalama alanı olarak geçiyor. Tabii sizlerin de görmüş olduğu üzere maalesef doğaya bırakılan bir takım plastik atıklarla karşı karşıya kaldık. Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde yoğun yağıştan dolayı meydana gelen yağışlardan dolayı kıyıya vuran kütük parçaları var, ağaçlar var. Bunların da kesilmesi noktasında, parçalanması ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi noktasında bir çalışma yapılıyor. Ama ondan daha önemlisi plastik atıklar. Plastik atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini biliyoruz. Konuya dikkat çekmek bizim açımızdan da önemliydi. Tabii sıfır atık konusunda da mutlaka dikkat çekmek lazım burada. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan ve küresel ölçekte de bir harekete dönüşen sıfır atık konusu da burada ne kadar önemli bir mesele olduğunu, küresel ölçekte bunun ne kadar değerli olduğunu tekrar görmemizi sağladı. Öğrencilerimiz açısından da bir farkındalık oluşturdu. Onlarla birlikte plastik atıkları, doğaya bırakılan şişeleri, plastik şişeleri, terlik parçalarını, diğer plastik parçalarını toplayarak kumsalda bir temizlik yapmaya çalıştık. Burada bulunan deniz kaplumbağası türlerinden birisi olan karetta karettaların yuvalama alanı olarak ifade edilen bu alanda da mutlaka çok dikkatli olunması lazım. Çünkü karetta karettalar deniz kaplumbağalarında olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz.
1: Öte yandan koruma altındaki sahillere kaplumbağaların yumurtlama saatleri olan gece 20 ile sabah 8 arasında girilmesi halinde yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
2: Çevredeki çöpleri topladık. Bu sayede deniz kaplumbağalarının yaşamlarını daha fazla, yani daha fazlasının yaşamasını sağladık.
3: Sahildeki çöpleri temizledik. Kaplumbağalar için, yaşam için. Topladığımız çöplerin içinde en çok plastik atıklar vardı. O yüzden herkesin duyarlı olması istiyorum.
4: Çok güzel bir etkinlik yaptık. Deniz kaplumbağaların, karitaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık.
5: Siirt'te bir iş yerinde şişirilen kamyon lastiği patladı, paniğe neden oldu. Bir tırın üzerinde şiddetli rüzgara dayanamayan konteyner yola savruldu. Romanya'da bir Bulgar turist beslemeye başladığı ayının saldırısına uğradı.

0: Paraşütçü ile kanguru arasında ilginç anlar yaşandı.
1: What's up, Skip? Hey, back off! Back off! Go away!
0: Bir adamın bisikletine yaptığı matkap destekli düzenek görenleri şaşırttı.

0: Efendim, İBAN mağdurları bir dernek oluşturdular ve dernek üyeleri, İBAN mağdurları Ankara'da bir basın açıklaması yaparak ilgililerden ve yetkililerden bu konuda daha ayrıntılı inceleme istediler.
1: Kamuoyunda İBAN mağdurları olarak bilinen vatandaşlar Ankara'da bir araya gelerek yaşadıkları hukuki mağduriyetlere dikkat çekti. Ulus Atatürk heykeli önünde toplanan grup hesaplarına gelen para transferleri veya üçüncü kişiler tarafından kullanılan banka hesapları nedeniyle dolandırıcılık soruşturmalarına dahil edildiklerini öne sürdü.
2: Karmaşık internet ağları ve yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri adres sistemimizin tarafından yeterince ayrıştırılmıyor. Bu yüzden bir gün binlerce vatandaşımız kamuoyunda İBAN mağduru olarak bilinen feci bir hukuki girdabın içine itilmiş ve bu ceza dosyalarını sanığı haline getirmiştir. Kimi arkadaşına, kimi akrabasına şirket açacağız veya hesabını ticari amaçla kullanacağız vaatleriyle kurumsal yalanlarla inanmış, kimi meşru bir ticaret yaptığını sanarak aslında bir dolandırış çarkına alet edildiğinden habersiz. Sayın yetkililer, hepimiz çok iyi biliyoruz ki hiçbir profesyonel dolandırıcı yakalanacağını bile bile kendi şahsına ait bir İBAN veya telefon hattı kullanmaz. Asıl şebeke liderleri dijital gölgelerin arkasına gizlenip para yurt dışına ya da kripto paralara kaçırırken adalet sistemi sadece parama olarak kullanılmış bu hesap sahiplerini, bu gençleri, bu ev hanımlarını buluyor. Asıl suçlular elini kolunu sallayarak gezerken faturan sadece arkadaşına, akrabasına güvenen ve sadece iş yaptığını sanan hesap sahiplerinden kesilmesi adalete olan inancın derinden yaralanmaktadır.
1: Grup mağduriyetlerin giderilmesi ve soruşturmalarda daha kapsamlı değerlendirme yapılması çağrısında bulundu.
0: Diyarbakır'da iki grup arasında kavga yaşandı. Bu kavgaya karışan Narin Güran cinayetinin sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı. Yeğenleri dahil 15 kişi gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde taşlı sopalı ve silahlı kavgada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan tarafların Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin polis ekiplerince Bahtiyar'ın oğlu olduğu öne sürülen 16 yaşındaki MB ile birlikte olay anında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir evin çatısında yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus timleri tarafından yapılan araştırmada kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
0: İsrail'in Filistin'de, Batı Şeria'da ve Gazze'de mezalimi devam ederken dünyanın çeşitli ülkelerinde Filistin desteğini ortaya koyan kişiler eylemler düzenliyorlar. Son olarak Almanya'da, Berlin'de Filistin'i destekleyen Almanlar ve farklı uluslardan göçmenler sokağa çıktılar, yürüyüş yaptılar, polis engelledi, gözaltı yaptı.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı. İsrail'in 1967'deki 6 gün savaşının yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşe katılan göstericiler Berlin Eyalet Başbakanlığı yakınında toplandı. Yürüyüş sırasında bir göstericinin gözaltına alınması üzerine kalabalıkla polis arasında çatışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis müdahalede bulundu.
3: (Gülüyor)
1: Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken bazı kişilerin yere yatırılarak ve zor kullanılarak gözaltına alındığı görüldü. Olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken gösteri kısa süreli arbede ve müdahalelerle devam etti.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta devam ediyor. Son yapılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna 185 Rus'u, Rusya'da 185 Ukraynalıyı esiri teslim etti karşı tarafa.
1: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası süreci devam ediyor.
3: Gvardiya! Gvardiya!
1: İki ülke son anlaşma kapsamında 185'er askeri personeli karşılıklı olarak teslim etti. Mayıs ayında ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sürecinde varılan 1000 kişilik takas anlaşmasının ikinci aşaması böylece hayata geçirilmiş oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski serbest bırakılan askerlerin büyük bölümünün 2022 yılından bu yana Rusya'da tutulduğunu açıkladı. Zelenski ayrıca bir sivilin de Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise takasın daha önceki süreçlerde olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştirildiğini bildirdi.
4: Слава нації!
5: Свобода!
4: Україна!
5: Ворозе!
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir gün ve hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzakstan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanın.

0: Yanınıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşka

0: Sun FM. Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma.

0: Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Soy Grup.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamane'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam.

0: Cam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Maltepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti.

faaliyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: Komşuda 89 TL.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada. Sun FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: 0502 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

işlerim, çıkışlarım. Yağmurdan kaçışlarım. Çok içmişim, çok sarhoşum. İnan kendim.

sanki sen de çok gibi.

seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum, seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü